seni gelip böyle çalan bize düşman. Bu dün

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Hiç düşündünüz mü kitap okuyup para kazanabileceğinizi? Singapur'da artık bu mümkün. Singapur Ulusal Kütüphane Kurulu yani NLB'nin başlattığı Read CG programında günde en az 15 dakika kitap okuyanlara nakde çevrilebilen sanal coin veriliyor. 5 yıllık programın amacı belli. İnsanları kitapla barıştırmak. Kitap okudukça para kazanıyorsunuz yani. Kulağa hoş geliyor bence. Olabilir.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yapay zekadan korkuyor musunuz? Sema Altman'a göre korkmakta haklıyız. OpenAll'un CEO'su, yapay zekanın riskleri konusunda insanların endişelenmesini anladığını söylüyor. İyi bari. Ama bir yandan da insanların OpenAll gibi şirketlerin doğru olanı yapacağına daha fazla güvenmesi gerektiğini düşünüyor. Ya korkmakta haklısınız ama bize de güvenin diyor. Güvenebilir miyiz? Ha, bilemiyorum yani. Yapay zeka konusunda karar verebilmek.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
5: Radyo Moni'de. 99.5 Radyo Moni.

İngilizce sözlük resmen sosyal medyaya teslim olmuş. Merriam-Webster sözlüğüne tam 1400 yeni kelime eklenmiş. Neler var bir bakalım. Mesela lüks maxing, daha çekici görünmek için işi abartıp tehlikeli yöntemlere başvurmak. Diğeri parasocial, tanımadığımız bir ünye ya da karaktere tek taraflı duygusal bağ kurmak. Bir de internetin yıllardır yaptığı şaka, Rickroll var. Ya birini kandırıp Never Gonna Give You Up şarkısını dinletiyorsunuz. Sosyal medyada ne yapıyorsak bir gün içinde sözlüğe giriyor yani. Dil de aslında bizim gibi yaşayan bir şey.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

daha iyi görünmeye, daha güzel görünmeye çalışıyoruz falan. Ama bir taraftan da hayatın bazı gerçekleri var. Nasıl hissediyorsak öyle de yaşamak gerek aslında. Yani çok da rol yapmaya gerek yok bence. Asıl rol yapmak insanın psikolojisini bozuyor. Yani eğer canımız sıkınsa,

0: Amerika'da enteresan bir durum var. Amerika Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan. Ağustos'ta Amerika'da 162 bin yeni iş oluşmuş. Bunun 158 bini kadınlara, sadece 4 bin erkeklere gitmiş. Yani yeni işlerin neredeyse %98'ini kadınlar almış. Tablo gerçekten çok şaşırtıcı. Yani kadınlar Amerika'da işe giriyor, erkek istihdamı ise giriliyor. Amerika'da erkekler de birkaç gündür bu rakamları konuşuyorlarmış. Bir dakika, biz ne zaman geride kaldık diye. Peki Trump ne diyor derseniz, çok da bir şey söylememiş aslında bu durumla ilgili.
1: Bizim için böyle

Hayal Koçu İstanbul'a geliyor ve Türk müziğiyle ilgili öyle bir isim söyledi ki, aynen şöyle dedi: Tarkan'la çalışmak harika olurdu. Vokal koçu Kopya Flip, Türkiye'de şarkıcılarda özellikle duygusal gücü ve özgünlüğü çok etkileyici bulduğunu söylüyor. Sertab Erener'in vokal gücünü beğeniyor. Ama konu Tarkan'a gelince çıtayı yükseltmiş. Hatta Tarkan'la çalışsa Türk modellerini R&B ve Soul'da birleştiren bir şarkı yapmak istediğini de söylüyor. Bakalım Tarkan, Amerikalı vokal koçuna ne cevap verecek?

Sakin cebi bak bak dedi maksar. Hadi kalk sar başa aksak dedi maksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

Zaten şüphelendiğim bir şey de ortaya çıkmış. Hani akıllı saatlerimiz bize bugün şu kadar kalori yaktın diyor ya. İşte o rakamlara biraz şüpheyle bakmak gerekiyor. Bir araştırma yapılmış ve 4 farklı akıllı saat test edilmiş. Markaları söylemeyelim şimdi. Sonuç, saatlerle egzersize yakılan kaloriyi biraz fazla hesaplıyor olabilir. Özellikle vücut yağ oranı yüksek kişilerde hala daha belirgin çıkmış. Hata. Araştırmadım. Bir marka en yakın sonuçları vermiş ama diğerleri biraz abartılıymış. Yani saatiniz eğer bugün 500 kalori yaktın diyorsa o 500'ün 400'ü gerçekten gitmiş olabilir. Ama 100 saatin hayal gücü olabilir benden söylemesi.

Biliyorum hangi gidiş çıkış olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

şanta aldığınızı zannediyor olabilirsiniz. Şantanın kendisi bile sahte olabilir. İkinci el lüks ürün pazarı büyüyor. Süper sahte denen çantalara şöyle bir bakalım. Bunlar öyle sıradan taklitler değil. Orijinali o kadar benziyor ki uzmanlar bile sahte olup olmadığını ayırt edemiyorlar. Dikişler, logo, malzeme, hatta en küçük detaylar tek tek inceleniyor. Yani sahte olduğunu kanıtlamak bu kadar zorsa tabii ki insanlar sahtesini alıyor.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Ya bir çantanın sahte olduğunu nasıl anlarsınız? Eminim herkesin kendine göre yöntemleri vardır. Logoya baktım, tamamdır, seviyesinde değil elbette. Bence en önemli şey dikiş. Aralıklar eşit mi? İplikler temiz mi? Metal aksamlar da çok önemli. Fermuar, toka, zincir ve logolarda işçilik ne düzeyde? Bir de logo ve yazı karakterleri var. Harflerin arası, hizası, baskının derinliği bile bence çok önemli. Yani tek bir detaya da güvenmemek gerekiyor. Ama zaten sahteler artık o kadar şansına yakın ki muhtemelen bunların hepsini kontrol edip alıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum.

dokusu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Şimdi de ekmeğin lüksü üzerine konuşmak istiyorum. New York'ta bir butik fırında ekmeğin 1/4'i tam $15. Yani 1/4'i $15. Ekmeğin tamamı ne kadar derseniz $60. Yani kabaca 2500-2600 yapıyor galiba. Üstelik bu pasta değil, tatlı değil. Ekmek %100 organik Avusturya çavdar unundan ekşi maya ile yapılıyormuş. Fırının adı da Ray B. Martinovur. Biz ekmeği bölüp paylaşırız. Ama New York'ta yani Amerikalılar ekmeğe bir nevi servet ödüyorlar. Gerçekten bazı gıdaların, bazı ürünlerin bu kadar pahalı olmaması gerek. Yani ne olursa olsun.

zamanı maalesef bugün de sonuna geldi. Katılan dinleyen tüm dinleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü 0 kilometre bir gün ve haftada Karnaval'da ben eğlen bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de. Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
1: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
0: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi. 544 620 5888.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Haftanın en sevilen günlerinden Cuma'ya ulaştık. Cuma'nın tadını birlikte çıkartmaya başlayabiliriz o halde. Hayatın ritmini yakalayacağız. Bugün de 2 saat boyunca radyonuzda en sevdiğiniz şarkılar. Hayatın ritminde günün en keyifli haberleriyle ben Rayna mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun sesini biraz daha açıp çok sevdiğiniz şarkılara bize eşlik etmeye başlayın. Hayatın ritmi başlıyor.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Eski şarkılara olan aşkımızı ne yapacağız acaba? Son yıllarda eski şarkıları çok daha fazla sevmeye başladık. Fark ettiniz mi? Yaş aldıkça, yaşımız ilerledikçe eski şarkıları daha fazla özlüyoruz. Gerçi yeni nesil de eski şarkıları dinlemeye sevmeye başladı. Herhalde o yıllardaki duyguları biraz daha fazla özlüyoruz hepimiz. Yaş fark etmeksizin. Fakat yıllar ilerledikçe o dönemde, gençlik dönemimizde dinlediğimiz müziklere daha fazla bağlanıyoruz. Çünkü o yılları özlüyoruz. Gençliğimizde özlüyoruz. O yıllarda hissettiğimiz duyguları özlüyoruz. Her ne kadar yeni bir şarkıyı da severek dinlesek de yaş ilerledikçe eski şarkıları daha fazla özlüyoruz. İşte bu yüzden bu coverları da çok seviyoruz. Rain Man yorumuyla çok sevilen bir Serdar Ortaç şarkısı Gitme Geride Kalırken bu kez Mehmet Erdem yorumuyla bir Barış Manço şarkısıyla devam edeceğiz. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa bizi alıp kim bilir nerelere götürecek.

Fark ettiniz mi? Son dönemde ünlüler arasında kısa saç trendi yükselişe geçti. Akıma son katılan isim ise Burcu Esmersoy oldu. Sosyal medya hesaplarından takip ediyorsunuz. Müzik magazin dünyasındaki pek çok ünlü isim kısa saç rüzgarlarından nasibini aldı. Yıllardır kullandığı sarı saçlarını, uzun sarı saçlarını kısacık kestirdi Burcu Esmersoy'da. Sadece o değil, Derya Uluğ'dan Demet Özdemir'e, Gülşen'den Zeynep Sude Okta'ya kadar pek çok ünlü isim saçlarını kısacık kestirdiler. Küt ya da bob ya da lob, siz ne derseniz, ismi her neyse, uzun saçlarını kısa kestirmeyi tercih edenler var. Peki 2026 modası kısa saçlarda ön planda tabii ki, ama bana sorarsanız hali hazırda belimde olan saçlarla ben devam edeceğim. Zira uzun saçı seviyorum. Moda olanı değil de sevdiğinizi kullanın derim ben de.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de. Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
1: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
0: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com. Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Önümüzde güzel bir hafta sonu var. Hafta sonu için plan yapmış olanlar varsa planlarını açık hava planı olarak yapılmamış olmasını ümit ediyorum. Çünkü büyük bir ihtimalle hafta sonunda da yağışlar devam edecek. Yani ülke geneline baktığımızda aslında yağışlı havanın önümüzdeki haftaya kadar devam etmesi bekleniyor. Hatta bazı yerlerde yer yer yağışlı havanın su taşkınlarına sele sebep olması da öngörülüyor. Bu yüzden açık hava planları yapmamakta, eğer mecbur değilsek uzun yolculuklara çıkmamakta fayda var diyelim, ama benim gibi yağmurlu havayı sevenler de planını ona göre yapsın diyelim. Güzel bir hafta sonu yaklaşırken biz şimdiden Cuma'yı hafta sonuna ekleyip devam edelim. Çok sevdiğimiz şarkılarla Cuma'yı keyiflendirelim. Bu kez Hayatın Ritminde sevgiliyle Müge Zümrüt Bey'i dinleyeceğiz.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Güne başlarken yatağın içinde çorapları çıkartmış şekilde uyandıysanız, gerçi daha çorap giymek için erken ama muhtemelen siz de gece çorapla yatanlardansınız. Dünyada iki tür insan var. Yatağa çorapla girenler, bir de asla yatağa çorapla giremeyenler. Siz hangi taraftasınız? Karar verin tarafınıza. Bu haber ikimizi de ilgilendiriyor çünkü. Her iki durumda da bunun mesela edinilmiş bir alışkanlık olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Belki çocuklukta sizi alıştırdı anneniz babanız. Belki siz kendiniz alıştınız çorapla uyumaya ya da çorapsız yatağa girmeye. Hangisi doğru, hangisi yanlış? Aslında tek bir doğru yanlış yok. Çorapla yatağa girenler muhtemelen soğuğa karşı çok duyarlı insanlar. Zaten çok çabuk üşüyen insanlar, böyle daha kalın giyinirler. Metabolizması yavaş olan insanların kan dolaşımı zayıf olduğu için diğerlerine kıyasla daha fazla üşürler. Dolayısıyla metabolizmanız yavaşsa eğer yatağa çorapla giriyor olabilirsiniz. Bir de yatağa çorapla girenlerin sarılmayı sevdiğini söylemişler. Katılmıyorum. Peki kendi üzerimizde test etmeye devam edelim. Yalın ayak uyumayı sevenler, asla çorap giyemeyenler yatarken metabolizmanız hızlı, kan dolaşımınız güçlü. Güzel bir haber. Isıyı korumaya, üretmeye biyolojik yatkınlığınız var. Vücudunuz sıcak, sıcak kanlısınız. Dolayısıyla kendinizi ısıtmaya ihtiyacınız yok. Ancak biraz daha özgürlüğüne düşkün, biraz daha diğer insanlarla arasına mesafe koyan insanlarmış yatağa yalın ayak girenler. Hangi taraftasınız, karar verin. Acaba bu araştırma sonucu onları haklı çıkartıyor mu? Bir de kendi üzerimizde test edelim bakalım.

Sizin için bir ilişkinin olmazsa olmazı ne mesela? Şöyle bir düşünelim. Yani kötü anımda yanımda olabilecek bir insan olmalı. Düşünsenize, kendinizi kötü hissettiğiniz anda sevdiğiniz yanınızda değil. Ne önemi var diye düşünüyorsunuz. Diğer günlerde yanımda olsa da ne olacak? Eğer en kötü gününüzde yanınızda değilse. Aslında şöyle söylüyorlar. En kötü gününüzde yanınızda olan sevgiliniz kendi tarzıyla sizi iyileştirmeye çalışıyor. Yani şöyle söyleyelim. Partnerinize iyi geldiğini düşündüğünüz şeyin aslında partnerinizin ihtiyacı olmayan şey olduğunu söylüyorlar. Kendi duygusal rehberimize göre teselli ediyormuşuz. Aman canım, yanımda olsun, beni teselli etsin de kendi tarzında da olur, fark etmez diyenler de var. Benim ihtiyacım böyle değildi. Benim ihtiyacım olduğu vakit ihtiyacım dahilinde yanımda değildi diyenler de var. Ancak çoğunlukla sevdiceğimiz mutsuz ve üzgün olduğunda, size, bize ihtiyaç duyduğu zamanlarda kendi rehberimizdeki duygusal şeklimizle onu iyileştirmeye çalışıyormuşuz. Belki de buna ihtiyacı vardır. Belki de sizin sevgi diliniz ona iyi gelecek. Siz yine değişmeyin. Siz yine kendi sevgi dilinizle iyileştirmeye bakın.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
2: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

Kahvaltı yaptınız mı bugün güne başlarken? Ya da bu hafta kahvaltıyı saat kaçta yaptınız? Konuştuk bunu ama unutanlar, kaçıranlar varsa bir kez daha hatırlatmak istedim. Çünkü kahvaltı saati ömrünüzün süresini etkiliyormuş. İlginç bir araştırma, ilk ve son öğün saatleri yaşam süresi kalp ve damar sağlığıyla doğrudan bağlantılı demişler. Ve bu araştırmada ilk öğün geciktikçe kalp hastalığı riski artıyormuş. Eğer ömrünüzü uzatmak istiyorsanız kahvaltıyı saat 8'e kadar bitirin diyorlar. Evet, sabahtan bahsediyorum, kahvaltı deyince akşamdan bahsetmiyorum. Ancak siz daha da geç saatlerde yapıyorsanız, hatta ilk öğünü öğleden sonraya bırakıyorsanız kalp damar hastalığına yakalanma riskiniz %46 daha yüksek olarak belirlenmiş. Ortalama yaşam süresi de 2,5 yıl daha kısaymış. Kahvaltıyı ne kadar erken yaparsanız ömrünüz uzuyormuş hanımlar beyler. Bu yüzden geç kalmadan yapın kahvaltınızı, olur mu? Biz tabii ruhunuzu beslemeye devam edelim. Her şeyden önce hit müzikle radyonuzun sesi hep açık.

hep yediklerimizin sağlığa etkilerinden bahsediyoruz. Peki ya cildimize etkileri? Ondan da bahsedelim mi biraz isterseniz? Yapılan araştırmalar sivilcenin sadece ergenlik döneminde çıkmadığını gösteriyor. Biz de aynaya bakınca görüyoruz. Sadece ergenlik döneminde çıkmıyor sivilceler. Peki neden oluşuyor? Bazı yediğiniz yiyecekler cildinize yağlanma yaptığı için evet sivilce oluşuyor. Ancak bazı yiyeceklerin de sivilceleri ortadan kaldırdığını söylüyorlar. Misal Akdeniz tipi beslenenlerde sivilce görülme riski oldukça düşükmüş. Yıllardır tartışılan sivilce ve süt ilişkisinin de yeni bir araştırmayla bizi şaşırttığını söyleyebilirim. Yağsız süt tükettiğinizde daha yüksek sivilce görülürken tam tersi yoğurtta sivilce görülme riski düşüyormuş. Hatta bazı analizlerde bazı peynirlerinde sivilce görülme ihtimalini düşürdüğünü ortaya çıkartmış. O halde süt içmekten korkmuyoruz ama daha çok yoğurt tüketiyoruz. Bir de Akdeniz tipi beslenirsek eğer sivilcelerden kurtuluyormuşuz hanımlar, beyler, gençler, hatırlatmış olayım. Thank you.

marketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

Şimdi malum Ekim aylarındayız. Daha fazla yağmur göreceğiz. Gün ışığı azalacak. Daha fazla bulutlu gökyüzü görme ihtimalimiz var. Hafta sonunda da öyle olması bekleniyor mesela. Ama kapalı havalarda siz kendinizi daha mutsuz, sebepsiz yere hüzünlü hissediyorsanız, aslında hissettiğimiz o sebepsiz hüznün psikolojik değil, tamamen kimyasal olduğunu söylüyorlar. Yağmurlu günlerde yataktan çıkmak istemeyip tembellik yapmak istiyorsanız, aslında gökyüzünün beyninizle oynadığını bilmenizi istiyorum. Çünkü güneş ışığı gözümüze değdiği an beynimizde serotonin pompalanıyor. Yani mutluluk ve enerji. Eğer hava kapalıysa beynimiz gece oldu zannediyor ve melatonin salgılanmaya başlıyor. İşte bu yüzden kendimizi sebepsiz yere daha fazla hüzünlü hissediyormuşuz. Sebepsiz değil. Sebebi sadece gökyüzünün biraz daha karanlık olması. Üstelik ben bu havaları daha fazla seviyorum.

0: Yeti.
1: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.
2: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
3: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
2: Yeni eğitim öğretim döneminde
3: okul ürünlerinde büyük indirim.
2: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
3: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
2: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.
4: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
5: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
4: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
6: Reklamlar.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Bazen bir şarkı takılır aklınıza. Gün boyu onu söylersiniz. Nerede duyduğunuzu fark etmezsiniz. Bazen üst üste dinleseniz de o şarkı takılmaz aklınıza. Bazı şarkıların daha kalıcı olması o anki ruh halinize de bağlı olabilir. Bana sorarsanız öyle. Peki Gülşen ve Edis Nirvana ile geride kaldık. Bu arada Gülşen geçtiğimiz günlerde yeni imajıyla Harbiye Açık Hava'da konser verdi. Saçlarını kestiren, saçlarını, uzun saçlarını kısaltan ünlüler arasında Gülşen sadece saçlarını kısaltmakla kalmamış, bir de üzerine rengini koyulaştırmış. Koyu kahve tonlarında saçlarının rengini değiştirip kısaltan Gülşen'in yeni imajı da çok beğenildi. Ne yapsa yakışıyor kendisine. Nirvana ile Edis ile birlikte geride kalırken Mabel Matiz'de devam edeceğiz. Dedim ya biraz önce, bazı şarkılar aklımıza takılıyor. Hiç çıkmıyor. Bütün gün aklımızda o şarkıyı söylüyoruz. Bence bu şarkı da onlardan bir tanesi. Nerede duyduğunuzu fark etmiyorsunuz ve aklınıza takıldığı anda da unutamıyorsunuz. Hadi dinleyelim birlikte. Dağılıyorum olaysız diyecek sevgili Mabel Matiz.

Hafta sonu için planlar yapıldı mı? Peki kalabalık sofraları mı seversiniz yoksa bir elin beş parmağını geçmeyecek kadar az mıdır arkadaş çevreniz? Aslında yapılan araştırmalar maksimum mutluluk için 3 yakın arkadaşın yeterli olduğunu söylüyor. Gerçi kalabalık sofraların, sosyalleşmenin, kalabalık çevrenin de insanın ruh haline iyi geldiğini söylüyorlar hep. Fakat yapılan bu araştırmada gerçekten maksimum mutluluğa erişmek istiyorsanız 3 ila maksimum 5 yakın arkadaşın yeterli olacağını söylüyorlar. Duygusal destek sağlıyorlarmış, gerçekten sizi anlıyorlar. Kaygı ve depresyonunuzu azaltıyorlar ya da paylaşıyorlarmış uzmanlara göre. Zihnimizin sağlık açısından önemli olan arkadaş sayısının değil doğru arkadaşın seçimi olduğunu fark ettiğini ortaya çıkartmışlar. Sonuç olarak etrafınızda 3-5 tane sizi gerçekten seven insan olsa gerisi çok da önemli değil diyorlar.

hafta sonu hazırlığı yaptığımız güzel bir cuma günü dedik. Cuma'yı keyifli hale getirdik. Zaten keyif aldığımız bu güzel günde hayatın ritmini birlikte yakaladık. Bizler olan 2 saati tamamlıyoruz. Ben Rana, şimdilik hoşça kalın diyorum size. Mikrofonumun başından ayrılıyorum ama merak etmeyin, pazartesi yine güzel haberlerle, pazartesi yine çok sevdiğimiz şarkılarla hayatın ritminde buluşacağız. Sevdiklerinizle birlikte olduğunuz güzel, keyifli bir hafta sonu olsun diyelim şimdiden. Pazartesi görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Her halin sevgi.
1: Yalnızlık yüzünden onda parmaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi hüzün, gam, keder. Sarar bütün bedenimi hüzün.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

şarkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: uzmanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Hiç düşündünüz mü kitap okuyup para kazanabileceğinizi? Singapur'da artık bu mümkün. Singapur Ulusal Kütüphane Kurulu yani NLB'nin başlattığı Reads CG programında günde en az 15 dakika kitap okuyanlara nakde çevrilebilen sanal coin veriliyor. 5 yıllık programın amacı belli. İnsanları kitapla barıştırmak. Kitap okudukça para kazanıyorsunuz yani. Kulağa hoş geliyor bence. Olabilir.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yapay zekadan korkuyor musunuz? Sam Altman'a göre korkmakta haklıyız. OpenAI'nin CEO'su, yapay zekanın riskleri konusunda insanların endişelenmesini anladığını söylüyor. İyi bari. Ama bir yandan da insanların OpenAI gibi şirketlerin doğru olanı yapacağına daha fazla güvenmesi gerektiğini düşünüyor. Ya korkmakta haklısınız ama bize de güvenin diyor. Güvenebilir miyiz? Ha, bilemiyorum yani. Yapay zeka konusunda karar verebilmek

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı çizgi sanat kitap evinde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi sanat kitap evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
5: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Fransızca sözlük resmen sosyal medyaya teslim olmuş. Merriam-Webster sözlüğüne tam 1400 yeni kelime eklenmiş. Neler var bir bakalım. Mesela lüks maxing, daha çekici görünmek için işi abartıp tehlikeli yöntemlere başvurmak. Diğeri parasocial, tanımadığımız bir ünye ya da karaktere tek taraflı duygusal bağ kurmak. Bir de internetin yıllardır yaptığı şaka, Rickroll var. Yani birini kandırıp Never Gonna Give You Up şarkısını dinletiyorsunuz. Sosyal medyada ne yapıyorsak bir gün içinde sözlüğe giriyor yani. Dil de aslında bizim gibi yaşayan bir şey.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yani hep daha iyi olmaya, daha iyi görünmeye, daha güzel görünmeye çalışıyoruz falan. Ama bir taraftan da hayatın bazı gerçekleri var. Nasıl hissediyorsak öyle de yaşamak gerek aslında. Yani çok da rol yapmaya gerek yok bence. Asıl rol yapmak insanın psikolojisini bozuyor. Yani eğer canımız sıkkınsa ya da mesela öfkeliysek, tabii ki karşı tarafı incitmeden, başkalarına zarar vermeden bu duyguların da yaşanması gerek bence.

Amerika'da enteresan bir durum var. Amerika Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan. Ağustos'ta Amerika'da 162 bin yeni iş oluşmuş. Bunun 158 bini kadınlara, sadece 4 bin erkeklere gitmiş. Yani yeni işlerin neredeyse %98'ini kadınlar almış. Tablo gerçekten çok şaşırtıcı. Yani kadınlar Amerika'da işe giriyor, erkek istihdamı ise giriliyor. Amerika'da erkekler de birkaç gündür bu rakamları konuşuyorlarmış. Bir dakika, biz ne zaman geride kaldık diye. Peki Trump ne diyor derseniz, çok da bir şey söylememiş aslında bu durumla ilgili.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Radyo Ünlü Yıldızlarım Okan Koç'u İstanbul'a geliyor ve Türk müziğiyle ilgili öyle bir isim söyledi ki aynen şöyle dedi: Tarkan'la çalışmak harika olurdu. Vokal koçu Kopya Flip, Türkiye'de şarkıcılarda özellikle duygusal gücü ve özgünlüğü çok etkileyici bulduğunu söylüyor. Sertab Erener'in vokal gücünü beğeniyor. Ama konu Tarkan'a gelince çıtayı yükseltmiş. Hatta Tarkan'la çalışsa Türk modellerini R&B ve Soul'da birleştiren bir şarkı yapmak istediğini de söylüyor. Bakalım Tarkan Amerikalı vokal koçuna ne cevap verecek?

Zaten şüphelendiğim bir şey de ortaya çıkmış. Hani akıllı saatlerimiz bize bugün şu kadar kalori yaktın diyor ya. İşte o rakamlara biraz şüpheyle bakmak gerekiyor. Bir araştırma yapılmış ve 4 farklı akıllı saat test edilmiş. Markaları söylemeyelim şimdi. Sonuç, saatlerle egzersize yakılan kaloriyi biraz fazla hesaplıyor olabilir. Özellikle vücut yağ oranı yüksek kişilerde hala daha belirgin çıkmış. Hata. Araştırmadım. Bir marka en yakın sonuçları vermiş ama diğerleri biraz abartılıymış. Yani saatiniz eğer bugün 500 kalori yaktın diyorsa o 500'ün 400'ü gerçekten gitmiş olabilir. Ama 100 saatin hayal gücü olabilir benden söylemesi.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

çanta aldığınızı zannediyor olabilirsiniz. Çantanın kendisi bile sahte olabilir. İkinci el lüks ürün pazarı büyüyor. Süper sahte denen çantalara şöyle bir bakalım. Bunlar öyle sıradan taklitler değil. Orijinali o kadar benziyor ki uzmanlar bile sahte olup olmadığını ayırt edemiyorlar. Dikişler, logo, malzeme, hatta en küçük detaylar tek tek inceleniyor. Yani sahte olduğunu kanıtlamak bu kadar zorsa tabii ki insanlar sahtesini alıyor.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Ya bir çantanın sahte olduğunu nasıl anlarsınız? Eminim herkesin kendine göre yöntemleri vardır. Logoya baktım, tamamdır, seviyesinde değil elbette. Bence en önemli şey dikiş. Aralıklar eşit mi? İplikler temiz mi? Metal aksamlar da çok önemli. Fermuar, toka, zincir ve logolarda işçilik ne düzeyde? Bir de logo ve yazı karakterleri var. Harflerin arası, hizası, baskının derinliği bile bence çok önemli. Yani tek bir detaya da güvenmemek gerekiyor. Ama zaten sahteler artık o kadar şansına yakın ki muhtemelen bunların hepsini kontrol edip alıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Şimdi de ekmeğin lüksü üzerine konuşmak istiyorum. New York'ta bir butik fırında ekmeğin 1/4'ü tam $15. Yani 1/4'ü $15. Ekmeğin tamamı ne kadar derseniz $60. Yani kabaca 2500-2600 yapıyor galiba. Üstelik bu pasta değil, tatlı değil. Ekmek %100 organik Avusturya çavdar unundan ekşi maya ile yapılıyormuş. Fırının adı da Ray B. Martinovur. Biz ekmeği bölüp paylaşırız. Ama New York'ta yani Amerikalılar ekmeğe bir nevi servet ödüyorlar. Gerçekten bazı gıdaların, bazı ürünlerin bu kadar pahalı olmaması gerek. Yani ne olursa olsun.

programının maalesef bugün de sonuna geldi. Katılan dinleyen tüm dinleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü 0 kilometre bir gün ve haftada Karnaval'da ben eğlen bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Haftanın en sevilen günlerinden Cuma'ya ulaştık. Cuma'nın tadını birlikte çıkartmaya başlayabiliriz o halde. Hayatın ritmini yakalayacağız. Bugün de 2 saat boyunca radyonuzda en sevdiğiniz şarkılar. Hayatın ritminde günün en keyifli haberleriyle ben Rayna mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun sesini biraz daha açıp çok sevdiğiniz şarkılara bize eşlik etmeye başlayın. Hayatın ritmi başlıyor.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Eski şarkılara olan aşkımızı ne yapacağız acaba? Son yıllarda eski şarkıları çok daha fazla sevmeye başladık. Fark ettiniz mi? Yaş aldıkça, yaşımız ilerledikçe eski şarkıları daha fazla özlüyoruz. Gerçi yeni nesil de eski şarkıları dinlemeye sevmeye başladı. Herhalde o yıllardaki duyguları biraz daha fazla özlüyoruz hepimiz. Yaş fark etmeksizin. Fakat yıllar ilerledikçe o dönemde, gençlik dönemimizde dinlediğimiz müziklere daha fazla bağlanıyoruz. Çünkü o yılları özlüyoruz. Gençliğimizi özlüyoruz. O yıllarda hissettiğimiz duyguları özlüyoruz. Her ne kadar yeni bir şarkıyı da severek dinlesek de yaş ilerledikçe eski şarkıları daha fazla özlüyoruz. İşte bu yüzden bu coverları da çok seviyoruz. Rain Man yorumuyla çok sevilen bir Serdar Ortaç şarkısı Gitme Geride Kalırken bu kez Mehmet Erdem yorumuyla bir Barış Manço şarkısıyla devam edeceğiz. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa bizi alıp kim bilir nerelere götürecek.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Peyvivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

Fark ettiniz mi, son dönemde ünlüler arasında kısa saç trendi yükselişe geçti. Akıma son katılan isim ise Burcu Esmersoy oldu. Sosyal medya hesaplarından takip ediyorsunuz. Müzik magazin dünyasındaki pek çok ünlü isim kısa saç rüzgarlarından nasibini aldı. Yıllardır kullandığı sarı saçlarını, uzun sarı saçlarını kısacık kestirdi Burcu Esmersoy'da. Sadece o değil, Derya Uluğ'dan Demet Özdemir'e, Gülşen'den Zeynep Sude Oktay'a kadar pek çok ünlü isim saçlarını kısacık kestirdiler. Küt ya da bob ya da lob, siz ne derseniz, ismi her neyse, uzun saçlarını kısa kestirmeyi tercih edenler var. Peki 2026 modası kısa saçlarda ön planda tabii ki, ama bana sorarsanız hali hazırda belimde olan saçlarla ben devam edeceğim. Zira uzun saçı seviyorum. Moda olanı değil de sevdiğinizi kullanın derim ben de.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

Önümüzde güzel bir hafta sonu var. Hafta sonu için plan yapmış olanlar varsa planlarını açık hava planı olarak yapılmamış olmasını ümit ediyorum. Çünkü büyük bir ihtimalle hafta sonunda da yağışlar devam edecek. Yani ülke geneline baktığımızda aslında yağışlı havanın önümüzdeki haftaya kadar devam etmesi bekleniyor. Hatta bazı yerlerde yer yer yağışlı havanın su taşkınlarına sele sebep olması da öngörülüyor. Bu yüzden açık hava planları yapmamakta, eğer mecbur değilsek uzun yolculuklara çıkmamakta fayda var diyelim, ama benim gibi yağmurlu havayı sevenler de planını ona göre yapsın diyelim. Güzel bir hafta sonu yaklaşırken biz şimdiden Cuma'yı hafta sonuna ekleyip devam edelim. Çok sevdiğimiz şarkılarla Cuma'yı keyiflendirelim. Bu kez Hayatın Ritminde sevgiliyle Müge Zümrüt Bey'i dinleyeceğiz.

yağlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Güne başlarken yatağın içinde çorapları çıkartmış şekilde uyandıysanız, gerçi daha çorap giymek için erken ama muhtemelen siz de gece çorapla yatanlardansınız. Dünyada iki tür insan var. Yatağa çorapla girenler, bir de asla yatağa çorapla giremeyenler. Siz hangi taraftasınız? Karar verin tarafınıza. Bu haber ikimizi de ilgilendiriyor çünkü. Her iki durumda da bunun mesela edinilmiş bir alışkanlık olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Belki çocuklukta sizi alıştırdı anneniz babanız. Belki siz kendiniz alıştınız çorapla uyumaya ya da çorapsız yatağa girmeye. Hangisi doğru, hangisi yanlış? Aslında tek bir doğru yanlış yok. Çorapla yatağa girenler muhtemelen soğuğa karşı çok duyarlı insanlar. Zaten çok çabuk üşüyen insanlar, böyle daha kalın giyinirler. Metabolizması yavaş olan insanların kan dolaşımı zayıf olduğu için diğerlerine kıyasla daha fazla üşürler. Dolayısıyla metabolizmanız yavaşsa eğer yatağa çorapla giriyor olabilirsiniz. Bir de yatağa çorapla girenlerin sarılmayı sevdiğini söylemişler. Katılmıyorum. Peki kendi üzerimizde test etmeye devam edelim. Yalın ayak uyumayı sevenler, asla çorap giyemeyenler yatarken. Metabolizmanız hızlı, kan dolaşımınız güçlü. Güzel bir haber. Isıyı korumaya, üretmeye biyolojik yatkınlığınız var. Vücudunuz sıcak, sıcak kanlısınız. Dolayısıyla kendinizi ısıtmaya ihtiyacınız yok. Ancak biraz daha özgürlüğüne düşkün, biraz daha diğer insanlarla arasına mesafe koyan insanlarmış yatağa yalın ayak girenler. Hangi taraftasınız, karar verin. Acaba bu araştırma sonucu onları haklı çıkartıyor mu? Bir de kendi üzerimizde test edelim bakalım.

0: Sizin için bir ilişkinin olmazsa olmazı ne mesela? Şöyle bir düşünelim. Yani kötü anımda yanımda olabilecek bir insan olmalı. Düşünsenize, kendinizi kötü hissettiğiniz anda sevdiğiniz yanınızda değil. Ne önemi var diye düşünüyorsunuz. Diğer günlerde yanımda olsa da ne olacak? Eğer en kötü gününüzde yanınızda değilse. Aslında şöyle söylüyorlar. En kötü gününüzde yanınızda olan sevgiliniz kendi tarzıyla sizi iyileştirmeye çalışıyor. Yani şöyle söyleyelim. Partnerinize iyi geldiğini düşündüğünüz şeyin aslında partnerinizin ihtiyacı olmayan şey olduğunu söylüyorlar. Kendi duygusal rehberimize göre teselli ediyormuşuz. Aman canım, yanımda olsun, beni teselli etsin de kendi tarzında da olur, fark etmez diyenler de var. Benim ihtiyacım böyle değildi. Benim ihtiyacım olduğu vakit ihtiyacım dahilinde yanımda değildi diyenler de var. Ancak çoğunlukla sevdiceğimiz mutsuz ve üzgün olduğunda, size bize ihtiyaç duyduğu zamanlarda kendi rehberimizdeki duygusal şeklimizle onu iyileştirmeye çalışıyormuşuz. Belki de buna ihtiyacı vardır. Belki de sizin sevgi diliniz ona iyi gelecek. Siz yine değişmeyin. Siz yine kendi sevgi dilinizle iyileştirmeye bakın.
1: Ön bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar.

hayvanlar oto lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.

Kahvaltı yaptınız mı bugün güne başlarken? Ya da bu hafta kahvaltıyı saat kaçta yaptınız? Konuştuk bunu ama unutanlar, kaçıranlar varsa bir kez daha hatırlatmak istedim. Çünkü kahvaltı saati ömrünüzün süresini etkiliyormuş. İlginç bir araştırma, ilk ve son öğün saatleri yaşam süresi kalp ve damar sağlığıyla doğrudan bağlantılı demişler. Ve bu araştırmada ilk öğün geciktikçe kalp hastalığı riski artıyormuş. Eğer ömrünüzü uzatmak istiyorsanız kahvaltıyı saat 8'e kadar bitirin diyorlar. Evet, sabahtan bahsediyorum. Kahvaltı deyince akşamdan bahsetmiyorum. Ancak siz daha da geç saatlerde yapıyorsanız, hatta ilk öğünü öğleden sonraya bırakıyorsanız kalp damar hastalığına yakalanma riskiniz %46 daha yüksek olarak belirlenmiş. Ortalama yaşam süresi de 2,5 yıl daha kısaymış. Kahvaltıyı ne kadar erken yaparsanız ömrünüz uzuyormuş hanımlar beyler. Bu yüzden geç kalmadan yapın kahvaltınızı, olur mu? Biz tabii ruhunuzu beslemeye devam edelim. Her şeyden önce hit müzikle radyonuzun sesi hep açık.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

0: Bağırdım.
1: Hep yediklerimizin sağlığa etkilerinden bahsediyoruz. Peki ya cildimize etkileri? Ondan da bahsedelim mi biraz isterseniz? Yapılan araştırmalar sivilcenin sadece ergenlik döneminde çıkmadığını gösteriyor. Biz de aynaya bakınca görüyoruz. Sadece ergenlik döneminde çıkmıyor sivilceler. Peki neden oluşuyor? Bazı yediğiniz yiyecekler cildinize yağlanma yaptığı için evet sivilce oluşuyor. Ancak bazı yiyeceklerin de sivilceleri ortadan kaldırdığını söylüyorlar. Misal Akdeniz tipi beslenenlerde sivilce görülme riski oldukça düşükmüş. Yıllardır tartışılan sivilce ve süt ilişkisinin de yeni bir araştırmayla bizi şaşırttığını söyleyebilirim. Yağsız süt tükettiğinizde daha yüksek sivilce görülürken tam tersi yoğurtta sivilce görülme riski düşüyormuş. Hatta bazı analizlerde bazı peynirlerinde sivilce görülme ihtimalini düşürdüğünü ortaya çıkartmış. O halde süt içmekten korkmuyoruz ama daha çok yoğurt tüketiyoruz. Bir de Akdeniz tipi beslenirsek eğer sivilcelerden kurtuluyormuşuz hanımlar, beyler, gençler, hatırlatmış olayım.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi malum Ekim aylarındayız. Daha fazla yağmur göreceğiz. Gün ışığı azalacak. Daha fazla bulutlu gökyüzü görme ihtimalimiz var. Hafta sonunda da öyle olması bekleniyor mesela. Ama kapalı havalarda siz kendinizi daha mutsuz, sebepsiz yere hüzünlü hissediyorsanız, aslında hissettiğimiz o sebepsiz hüznün psikolojik değil, tamamen kimyasal olduğunu söylüyorlar. Yağmurlu günlerde yataktan çıkmak istemeyip tembellik yapmak istiyorsanız, aslında gökyüzünün beyninizle oynadığını bilmenizi istiyorum. Çünkü güneş ışığı gözümüze değdiği an beynimizde serotonin pompalanıyor. Yani mutluluk ve enerji. Eğer hava kapalıysa beynimiz gece oldu zannediyor ve melatonin salgılanmaya başlıyor. İşte bu yüzden kendimizi sebepsiz yere daha fazla hüzünlü hissediyormuşuz. Sebepsiz değil, sebebi sadece gökyüzünün biraz daha karanlık olması. Üstelik ben bu havaları daha fazla seviyorum.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Bazen bir şarkı takılır aklınıza. Gün boyu onu söylersiniz. Nerede duyduğunuzu fark etmezsiniz. Bazen üst üste dinleseniz de o şarkı takılmaz aklınıza. Bazı şarkıların daha kalıcı olması o anki ruh halinize de bağlı olabilir. Bana sorarsanız öyle. Peki Gülşen ve Edis Nirvana ile geride kaldık. Bu arada Gülşen geçtiğimiz günlerde yeni imajıyla Harbiye Açık Hava'da konser verdi. Saçlarını kestiren, saçlarını, uzun saçlarını kısaltan ünlüler arasında Gülşen sadece saçlarını kısaltmakla kalmamış, bir de üzerine rengini koyulaştırmış. Koyu kahve tonlarında saçlarının rengini değiştirip kısaltan Gülşen'in yeni imajı da çok beğenildi. Ne yapsa yakışıyor kendisine. Nirvana ile Edis ile birlikte geride kalırken Mabel Matiz'le de devam edeceğiz. Dedim ya biraz önce, bazı şarkılar aklımıza takılıyor. Hiç çıkmıyor. Bütün gün aklımızda o şarkıyı söylüyoruz. Bence bu şarkı da onlardan bir tanesi. Nerede duyduğunuzu fark etmiyorsunuz ve aklınıza takıldığı anda da unutamıyorsunuz. Hadi dinleyelim birlikte. Dağılıyorum olaysız diyecek sevgili Mabel Matiz.

Hafta sonu için planlar yapıldı mı? Peki kalabalık sofraları mı seversiniz yoksa bir elin beş parmağını geçmeyecek kadar az mıdır arkadaş çevreniz? Aslında yapılan araştırmalar maksimum mutluluk için 3 yakın arkadaşın yeterli olduğunu söylüyor. Gerçi kalabalık sofraların, sosyalleşmenin, kalabalık çevrenin de insanın ruh haline iyi geldiğini söylüyorlar hep. Fakat yapılan bu araştırmada gerçekten maksimum mutluluğa erişmek istiyorsanız 3 ila maksimum 5 yakın arkadaşın yeterli olacağını söylüyorlar. Duygusal destek sağlıyorlarmış, gerçekten sizi anlıyorlar, kaygı ve depresyonunuzu azaltıyorlar ya da paylaşıyorlarmış uzmanlara göre. Zihnimizin sağlık açısından önemli olan arkadaş sayısının değil, doğru arkadaşın seçimi olduğunu fark ettiğini ortaya çıkartmışlar. Sonuç olarak etrafınızda 3-5 tane sizi gerçekten seven insan olsa gerisi çok da önemli değil diyorlar.

Hafta sonu hazırlığı yaptığımız güzel bir cuma günü dedik. Cuma'yı keyifli hale getirdik. Zaten keyif aldığımız bu güzel günde hayatın ritmini birlikte yakaladık. Biz ayrılan 2 saati tamamlıyoruz. Ben Rana, şimdilik hoşça kalın diyorum size. Mikrofonumun başından ayrılıyorum ama merak etmeyin, pazartesi yine güzel haberlerle, pazartesi yine çok sevdiğimiz şarkılarla hayatın ritminde buluşacağız. Sevdiklerinizle birlikte olduğunuz güzel, keyifli bir hafta sonu olsun diyelim şimdiden. Pazartesi görüşmek üzere, hoşça kalın.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi. Hayatın ritmi.

0: Lerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata, uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Yetmedi yarime yelden fırtınam, dağları kesen hava kapanır, bu çocuk üzülür. Dinleme boş ver, bu da geçer.